yanaklardan, gözlerden, dudaklardan size selam, size selam getirmişem. Lalelayi yanaklardan, gözlerden, dudaklardan size selam, size selam getirmişem.

yalan işkencem gelmedi. Ay oldaşa semeden gelmedi. Dahi yalan işkencem gelmedi. Ay şahla sen